0: oğlum. Sıptıcıya iki olur. Hakkı yıkan havanmış daha şahalı. Sıptıcına nalık var. Tile kuraşır bas. Kelriye sen holunda. Hapın gühün. Menzige.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.